0: Bravo'da yay teklifleri kampanyasına start verildi. 10 iyun tarihine dek 430 mg'lık Kartor karamelli dondurma 7 manat 99 gepik. 83 mg'lık Algida Volcano dondurma 1 manat 49 gepik. Süper kıymetle keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

0: Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 10 iyun tarifine dek 2 tam %97 litrelik Pervul, renk koruyucu gel çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3 tam %9 litrelik Persil, yüce gel çeşitleri 18 manat 99 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mesullar için. Bravo!

Bravo'da yay teklifleri kampanyasına start verildi. 10 iyun tarihine dek 430 mg'lık Kartor karamelli dondurma 7 manat 99 gepik. 83 mg'lık Algida Volcano dondurma 1 manat 49 gepik. Süper kıymetler. Keyfiyetli mesullar için. Bravo!

0: Saloğlu'dan mühteşem yenilik. Mebel Festivali başladı. Görünmemiş indirimleri bu festivalda göreceksiniz. Saloğlu'da bütün mebeller en serfeli kıymete indi. Telesin, bu kıymetler bir de olmayacak. Saloğlu Mebel, Ulduz 1441. Saloğlu'dan mühteşem yenilik. Mebel Festivali başladı. Görünmemiş indirimleri bu festivalda göreceksiniz. Saloğlu'da bütün mebeller en serfeli kıymete indi. Telesin, bu kıymetler bir de olmayacak. Saloğlu Mebel, Ulduz 1441.
1: İndi gülüşünüz hem sağlamlıq, hem de hediye kazandırır. Bravo'dan müşterilerin özel gülüşüne Bravo kampanyası. Sensodyne, Parodontax ve Aquafresh ile dişlerinize kaygı gösterin. Hediyeleri ise Bravo'dan kazanın. 15 manatlık alışveriş edin. Kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun ve silkele ve kazan oyununa koşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch ve değerli indirim kuponları sizi gözleyir. Telesin, kampanya 18 iyuna kadar devam edir.

Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.

0: Sınayan 10 kadından 9'u Kristal X'i tövsiye edin.
1: Kristal X, kadınların kadınlara tövsiyesi.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdü. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, hallonda.

Bravo da yay teklifleri kampanyasına start verildi. 10 iyun tarihine dek 430 mg kartor karamelli dondurma 7 manat 99 gepik. 83 mg algida volkana dondurma 1 manat 49 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mahsullar için. Bravo!

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 10 iyun tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervul, renk koruyucu gel çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3 tam %9 litrelik Persil, yüce gel çeşitleri 18 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyeti mesulları için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 10 iyun tarihine dek 100 gram Baby Fox sütlü şakala 1 manat 60 gepik. 450 gramlık armudu Earl Grey kara çay 8 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyeti

0: Bravo'da yay teklifleri kampanyasına start verildi. 10 iyun tarihine dek 430 mg'lık Kartor karamelli dondurma 7 manat 99 gepik. 83 mg'lık Algida Volcano dondurma 1 manat 49 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

0: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye edin.
1: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

Bravo'da yay teklifleri kampanyasına start verildi. 10 iyun tarihine dek 430 mg kartor karamelli dondurma 7 manat 99 gepik. 83 mg Algida Volcano dondurma 1 manat 49 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mesullar için. Bravo, doğru seçim.

Bravo'da yay teklifleri kampanyasına start verildi. 10 iyun tarihine dek 430 mg Kartor karamelli dondurma 7 manat 99 gepik. 83 mg Algida Volcano dondurma 1 manat 49 gepik. Süper kıymetler. Keyfiyetli mahsullar için. Bravo!

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 10 iyun tarifine dek 2 tam %97 litrelik Pervul, renk koruyucu gel çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3 tam %9 litrelik Persil, yüce gel çeşitleri 18 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 10 iyun tarifine dek 2 tam %97 litrelik Pervul, renk koruyucu gel çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3 tam %9 litrelik Persil, yüce gel çeşitleri 18 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo.

0: Saloğlu'dan mühteşem yenilik. Mebel Festivali başladı. Görünmemiş indirimleri bu festivalda göreceksiniz. Saloğlu'da bütün mebeller en serfeli kıymete indi. Telesin, bu kıymetler bir de olmayacak. Saloğlu Mebel, Ulduz 1441. Saloğlu'dan mühteşem yenilik. Mebel Festivali başladı. Görünmemiş indirimleri bu festivalda göreceksiniz. Saloğlu'da bütün mebeller en serfeli kıymete indi. Telesin, bu kıymetler bir de olmayacak. Saloğlu Mebel, Ulduz 1441.
1: İndi gülüşünüz hem sağlamlıq, hem de hediye kazandırır. Bravo'dan müşterilerine özel gülüşüne Bravo kampanyası. Sensodyne, Paradontax ve Aquafresh ile dişlerinize kaygı gösterin. Hediyeleri ise Bravo'dan kazanın. 15 manatlık alışveriş edin. Kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun ve silkele ve kazan oyununa koşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch ve değerli indirim kuponları sizi gözleyir. Telesin. Kampanya 18 iyuna kadar devam edir.

Bravo'da yay teklifleri kampanyasına start verildi. 10 iyun tarihine dek 430 mg'lık Kartor karamelli dondurma 7 manat 99 gepik. 83 mg'lık Algida Volcano dondurma 1 manat 49 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mesullar için. Bravo!

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da süper giymekler sizi gözleyir. 10 iyun tarifine dek 2 tam %97 litrelik Pervul, renk koruyucu gel çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3 tam %9 litrelik Persil, yüce gel çeşitleri 18 manat 99 gepik. Süper giymekler keyfiyeti mesullar için.
2: Bravo, doğru seçim.
0: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: Emoni ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, hallonda.

Bravo da yay teklifleri kampanyasına start verildi. 10 iyun tarihine dek 430 mg'lık Kartor karamelli dondurma 7 manat 99 gepik. 83 mg'lık Algida Volcano dondurma 1 manat 49 gepik. Süper kıymetle keyifli mesular için. Bravo!

Bravo da yay teklifleri kampanyasına start verildi. 10 iyun tarihine dek 430 mg kartor karamelli dondurma 7 manat 99 gepik. 83 mg algida volkana dondurma 1 manat 49 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mesullar için.

0: Bravo'da Super Giymekler sizi gözleyir. 10 iyun tarifine dek 2 tam %97 litrelik Pervul, renk koruyucu gel çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3 tam 9 litrelik Persil, yüce gel çeşitleri 18 manat 99 gepik. Super Giymekler, keyfiyetine sular için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da Super Giymekler sizi gözleyir. 10 iyun tarifine dek 100 gram Baby Fox sütlü şakala 1 manat 60 gepik. 450 gramlık armudu Earl Grey Karaçay 8 manat 99 gepik.

Bravo da yay teklifleri kampanyasına start verildi. 10 iyun tarihine dek 430 mg Kartor karamelli dondurma 7 manat 99 gepik. 83 mg Algida Volcano dondurma 1 manat 49 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mahsullar için. Bravo!

0: serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 10 iyun tarifine dek 2 tam %97 litrelik Pervul, renk koruyucu gel çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3 tam %9 litrelik Persil, yüce gel çeşitleri 18 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
2: Bravo, doğru seçim.
3: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
4: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, hallonda.

Bravo da yay teklifleri kampanyasına start verildi. 10 iyun tarihine dek 430 mg'lık Kartor karamelli dondurma 7 manat 99 gepik. 83 mg'lık Algida Volcano dondurma 1 manat 49 gepik. Süper kıymetle keyifli mesular için. Bravo.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 10 iyun tarihine dek 7 kilogramlık Ariel yuyucu toz şişeleri 18 manat 99 gepik. 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 10 iyun tarihine dek 100 gram Baby Fox sütlü şokolat 1 manat 60 gepik. 450 gramlık armudu Earl Grey kara çay 8 manat 99 gepik. Süper kıymetler.

0: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye edin.
1: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.

0: Avrupa'da Super Giymekler sizi gözlüyor. 10 iyun tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervul, renk koruyucu gel çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3 tam %9 litrelik Persil, yüzü gel çeşitleri 18 manat 99 gepik. Super Giymekler, keyfiyeti mesullar için.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da Super Giymekler sizi gözlüyor. 10 iyun tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervul, renk koruyucu gel çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3 tam %9 litrelik Persil, yüzü gel çeşitleri 18 manat 99 gepik. Super Giymekler, keyfiyeti mesullar için. Bravo.

0: 9'u Kristalex'i tövsiye eder.
1: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, 50 onda.

Bravo'da yay teklifleri kampanyasına start verildi. 10 iyun tarihine dek 430 mg'lık Kartor karamelli dondurma 7 manat 99 gepik. 83 mg'lık Algida volkanlı dondurma 1 manat 49 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mahsullar için.

Bravo'da yay teklifleri kampanyasına start verildi. 10 iyun tarihine dek 430 mg Kartor karamelli dondurma 7 manat 99 gepik. 83 mg Algida Volcano dondurma 1 manat 49 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mesullar için. Bravo!

Bravo Radio'nu dinliyorsunuz. Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.

0: Bravo da yay teklifleri kampanyasına start verildi. 10 iyun tarihine dek 430 mg'lık kartor karamelli dondurma 7 manat 99 gepik. 83 mg'lık Algida Volcano dondurma 1 manat 49 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, 50 onda.

0: Bravo'da Super Giymekler sizi gözlüyor. 10 iyun tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervul, renk koruyucu gel çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3 tam %9 litrelik Persil, yüzü gel çeşitleri 18 manat 99 gepik. Super Giymekler, keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da Super Giymekler sizi gözlüyor. 10 iyun tarihine dek 100 gram Baby Fox sütlü şakala 1 manat 60 gepik. 450 gramlık armudu Earl Grey Karaçay 8 manat 99 gepik. Super Giymekler.

0: Yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 10 iyun tarihine de 7 kilogramlık Ariel yuvucu toz çeşitleri 18 manat 99 kepik. 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 12 manat 90.

0: siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
1: Emoni ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, hallonda.

Bravo'da yay teklifleri kampanyasına start verildi. 10 iyun tarihine dek 430 mg kartor karamelli dondurma 7 manat 99 gepik. 83 mg algida volkana dondurma 1 manat 49 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mesullar için. Bravo!

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 10 iyun tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervul, renk koruyucu gel çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3 tam %9 litrelik Persil, yüce gel çeşitleri 18 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyeti mesullar için.
2: Bravo, doğru seçim.
3: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
4: Emoney ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, hallonda.

0: Bravo'da yay teklifleri kampanyasına start verildi. 10 iyun tarihine dek 430 mg'lık Kartor karamelli dondurma 7 manat 99 gepik. 83 mg'lık Algida Volcano dondurma 1 manat 49 gepik. Süper kıymetle keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinleyin.

0: Radyonu dinliyorsunuz.
1: Emoni ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, hallonda.

Bravo da yay teklifleri kampanyasına start verildi. 10 iyun tarihine dek 430 mg'lık Kartor karamelli dondurma 7 manat 99 gepik. 83 mg'lık Algida Volcano dondurma 1 manat 49 gepik. Süper kıymetle keyfiyetli mesullar için. Bravo!

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 10 iyun tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervul, renk koruyucu gel çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3 tam %9 litrelik Persil, yüzü gel çeşitleri 18 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyeti mesullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 10 iyun tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervul, renk koruyucu gel çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3 tam %9 litrelik Persil, yüzü gel çeşitleri 18 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyeti mesullar için.
1: Bravo!

0: Bravo da Unibank kartları çok serfelidir. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 10 iyun tarihine dek 7 kilogramlık Ariel yuvucu toz şişirleri 18 manat 99 kepik, 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 12 manat 99.

Bravo'da yay teklifleri kampanyasına start verildi. 10 iyun tarihine dek 430 mg'lık Kartor karamelli dondurma 7 manat 99 gepik. 83 mg'lık Algida Volcano dondurma 1 manat 49 gepik. Süper kıymetli, keyifli mesullar için. Bravo!

0: çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 10 iyun tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervul, renk koruyucu gel çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3 tam %9 litrelik Persil, yüce gel çeşitleri 18 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mehsullar için.
2: Bravo, doğru seçim.

0: Sınıyan 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye eder.
1: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
2: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ella Gimet'e 8-12 yıl tarihinde 1 kilogram West Gold kere yağı 21 manat 95 kepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşemiyat basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık tez etirli garaçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk silpak tuvalet kağıdı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçenize kanayet edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için.

Bravo da yay teklifleri kampanyasına start verildi. 10 iyun tarihine dek 430 mg'lık Kartor karamelli dondurma 7 manat 99 gepik. 83 mg'lık Algida Volcano dondurma 1 manat 49 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mahsullar.

0: Saloğlu'dan mühteşem yenilik. Mebel Festivali başladı. Görünmemiş indirimleri bu festivalda göreceksiniz. Saloğlu'da bütün mebeller en serfeli kıymete indi. Telesin, bu kıymetler bir de olmayacak. Saloğlu Mebel, Ulduz 1441. Saloğlu'dan mühteşem yenilik. Mebel Festivali başladı. Görünmemiş indirimleri bu festivalda göreceksiniz. Saloğlu'da bütün mebeller en serfeli kıymete indi. Telesin, bu kıymetler bir de olmayacak. Saloğlu Mebel, Ulduz 1441.
1: İndi gülüşünüz hem sağlamlıq, hem de hediye kazandırır. Bravo'dan müştərilərinə özel gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax ve Aquafresh ile dişlerinize kaygı gösterin. Hediyeleri ise Bravo'dan kazanın. 15 manatlıq alışveriş edin. Kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun ve silkələ ve kazan oyununa koşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch ve değerli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna kadar devam edir.
2: M10 ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.

0: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye eder.
1: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
2: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Givet'e 8-12 yıl tarihinde 1 kilogram West Gold kere yağı 21 manat 95 kepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşremiyat basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık tez etirli garaçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk silpak tuvalet kağıdı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçenize kanaat edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için.

0: Bravo'da yay teklifleri kampanyasına start verildi. 10 iyun tarihine dek 430 mg'lık Kartor karamelli dondurma 7 manat 99 gepik. 83 mg'lık Algida Volcano dondurma 1 manat 49 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: Emoni ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, hallonda.

0: Avoda Super Giymekler sizi gözlüyor. 10 iyun tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervul renk koruyucu gel çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3 tamında 9 litrelik Persil yüzü gel çeşitleri 18 manat 99 gepik. Super Giymekler keyfiyeti mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper giymekler sizi gözlüyor. 10 iyun tarihine dek 100 gram Baby Fox sütlü şokolat 1 manat 60 kepik. 450 gramlık armudu Earl Grey Karaçay 8 manat 99 kepik.

0: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye edin.
1: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
2: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimet'e 8-12 yıl tarihinde 1 kilogram West Gold kere yağı 21 manat 95 kepik 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşemiyat basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık tez etilli garaçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk silpak tuvalet kağızı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçenize kanaat edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için
3: Bravo doğru seçim
4: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
5: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, 50 onda.

Bravo'da yay teklifleri kampanyasına start verildi. 10 iyun tarihine dek 430 mg kartor karamelli dondurma 7 manat 99 gepik. 83 mg algida volkana dondurma 1 manat 49 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mesullar için. Bravo!

0: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye eder.
1: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
2: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Givet'e 8-12 yıl tarihinde 1 kilogram West Gold kere yağı 21 manat 95 kepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşemiyat basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık tez etirli garaçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk silpak tuvalet kağıdı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçenize kanaat edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için.
3: Bravo, doğru seçim.
4: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.

0: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye eder.
1: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
2: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ella Gimet'e 8-12 yıl tarihinde 1 kilogram West Gold kere yağı 21 manat 95 kepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşemiyat basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık tez etirli garaçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk silpak tuvalet kağızı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçenize kanaat edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için

Bravo'da yay teklifleri kampanyasına start verildi. 10 iyun tarihine dek 430 mg Kartor karamelli dondurma 7 manat 99 gepik. 83 mg Algida Volcano dondurma 1 manat 49 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mahsullar için. Bravo!

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 10 iyun tarihine dek. 2 tam %97 litrelik Pervul, renk koruyucu gel çeşitleri. 11 manat 99 gepik. 3 tam %9 litrelik Persil, yüzü gel çeşitleri. 18 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mehsullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 10 iyun tarihine dek. 2 tam %97 litrelik Pervul, renk koruyucu gel çeşitleri. 11 manat 99 gepik. 3 tam %9 litrelik Persil, yüzü gel çeşitleri. 18 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mehsullar için.
1: Bravo.

0: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye eder.
1: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
2: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Givet'e 8-10 yıl tarihinde 1 kilogram West Gold kere yağı 21 manat 95 kepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşemiyat basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık tez etirli garaçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk silpak tuvalet kağızı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçenize kanayt edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için.

0: Bravo'da yay teklifleri kampanyasına start verildi. 10 iyun tarihine dek 430 mg kartor karamelli dondurma 7 manat 99 gepik. 83 mg Algida Volcano dondurma 1 manat 49 gepik. Süper kıymetli, keyifli mesullar için. Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

0: Sınayan 10 kadından 9'u Kristal X'i tövsiye edin.
1: Kristal X, kadınların kadınlara tövsiyesi.
2: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mensul Ela Gimet'e 8-12 yıl tarihinde 1 kilogram West Gold kere yağı 21 manat 95 kepik 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşemiyat basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık tez etirli garaçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk silpak tuvalet kağızı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçenize kanayt edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için. Bravo!

Bravo'da yay teklifleri kampanyasına start verildi. 10 iyun tarihine dek 430 mg'lık Kartor karamelli dondurma 7 manat 99 gepik. 83 mg'lık Algida Volcano dondurma 1 manat 49 gepik. Süper kıymetli, keyfiyetli mahsullar için.

0: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye eder.
1: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
2: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ella Gimet'e 8-12 yıl tarihinde 1 kilogram West Gold kere yağı 21 manat 95 kepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık kamaşemiyat basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık tez etirli garaçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk silpak tuvalet kağızı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçenize kanayt edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için. Bravo!

0: Bravo'da yay teklifleri kampanyasına start verildi. 10 iyun tarihine dek 430 mg Kartor karamelli dondurma 7 manat 99 gepik. 83 mg Algida Volcano dondurma 1 manat 49 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

0: Bravo'da süper giymekler sizi gözlüyor. 10 iyun tarihine dek. 2 tam %97 litrelik Pervul, renk koruyucu gel çeşitleri. 11 manat 99 gepik. 3 tam %9 litrelik Persil, yüzü gel çeşitleri. 18 manat 99 gepik. Süper giymekler keyfiyeti mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper giymekler sizi gözlüyor. 10 iyun tarihine dek 100 gram Baby Fox sütlü şokolat 1 manat 60 gepik. 450 gramlık armudu Earl Grey karaçay 8 manat 99 gepik. Süper giymekler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, hallonda.

0: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye eder.
1: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
2: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mensul Ella Gimet'e 8-12 yıl tarihinde 1 kilogram West Gold kere yağı 21 manat 95 kepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşemiyat basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık Tays etirli garaçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk silpak tuvalet kağızı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçenize kanayt edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için.
3: Bravo, doğru seçim.
4: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
5: M-Money ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M-On, Hellon'da.

Bravo da yay teklifleri kampanyasına start verildi. 10 iyun tarihine dek 430 mg'lık Kartor karamelli dondurma 7 manat 99 gepik. 83 mg'lık Algida Volcano dondurma 1 manat 49 gepik. Süper kıymetli, keyifli mesullar için. Bravo!

0: Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 10 iyun tarifine dek 2 tam %97 litrelik Pervul, renk koruyucu gel çeşitleri. 11 manat 99 gepik. 3 tam %9 litrelik Persil, yüce gel çeşitleri. 18 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
2: Bravo. Doğru seçim.
0: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

0: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'e tövsiye edin.
1: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
2: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimet'e 8-12 yıl tarihinde 1 kilogram West Gold kere yağı 21 manat 95 kepik 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşemiyat basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık tez etirli garaçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk silpak tuvalet kağızı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçenize kanayt edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için. Bravo!

0: Bravo'da yay teklifleri kampanyasına start verildi. 10 iyun tarihine dek 430 mg kartor karamelli dondurma 7 manat 99 gepik. 83 mg Algida Volcano dondurma 1 manat 49 gepik. Süper kıymetli, keyifli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

0: Radyo'nu dinliyorsunuz.
1: Emoni ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, hallonda.

0: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye eder.
1: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
2: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mensul Ella Gimet'e 8-12 yıl tarihinde 1 kilogram Westgold kere yağı 21 manat 95 kepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşremiyat basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık Tays etirli garaçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk silpak tuvalet kağızı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçenize kanayt edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için.

Bravo da yay teklifleri kampanyasına start verildi. 10 iyun tarihine dek 430 mg Kartor karamelli dondurma 7 manat 99 gepik. 83 mg Algida Volcano dondurma 1 manat 49 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mesul.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 10 iyun tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervul, renk koruyucu gel çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3 tam %9 litrelik Persil, yüce gel çeşitleri 18 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 10 iyun tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervul, renk koruyucu gel çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3 tam %9 litrelik Persil, yüce gel çeşitleri 18 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 10 iyun tarihine dek 7 kilogramlık Ariel yuvucu toş çeşitleri 18 manat 99 kepik. 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 12 manat

0: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye eder.
1: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
2: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mensul Ella Givet'e 8-12 yıl.

Bravo'da yay teklifleri kampanyasına start verildi. 10 iyun tarihine dek 430 mg'lık Kartor karamelli dondurma 7 manat 99 gepik. 83 mg'lık Algida Volcano dondurma 1 manat 49 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mahsullar için. Bravo!

0: Cashback kazan. Süper fırsatlar için bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 10 iyun tarifine dek 2 tam %97 litrelik Pervul, renk koruyucu gel çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3 tam %9 litrelik Persil, yüce gel çeşitleri 18 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
2: Bravo. Doğru seçim.

0: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye edin.
1: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
2: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mensul Ela Gimet'e 8-12 yıl tarihinde 1 kilogram West Gold kere yağı 21 manat 95 kepik 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşemiyat basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık Tays etirli garaçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk silpak tuvalet kağızı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçenize kanayt edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için
3: Bravo! Doğru seçim!

0: Bravo'da yay teklifleri kampanyasına start verildi. 10 iyun tarihine dek 430 mg'lık Kartor karamelli dondurma 7 manat 99 gepik. 83 mg'lık Algida Volcano dondurma 1 manat 49 gepik. Süper kıymetle keyfiyetli mehsullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: Emoni ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, hallonda.

Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.

0: kullanılan 9'u Kristalex'i tövsiye edin.
1: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
2: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mensul Ella Gimet'e 8-12 yıl tarihinde 1 kilogram West Gold kere yağı 21 manat 95 kepik 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşemiyat basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık tez etirli garaçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk silpak tuvalet kağızı çeşitleri 15 manat 99 kepik. Bütçenize kanayet edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.

Bravo'da yay teklifleri kampanyasına start verildi. 10 iyun tarihine dek 430 mg Kartor karamelli dondurma 7 manat 99 gepik. 83 mg Algida Volcano dondurma 1 manat 49 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mesullar için. Bravo!

0: Avrupa'da Super Giymekler sizi gözlüyor. 10 iyun tarihine dek. 2 tam %97 litrelik Pervul, renk koruyucu gel çeşitleri. 11 manat 99 gepik. 3 tam %9 litrelik Persil, yüce gel çeşitleri. 18 manat 99 gepik. Super Giymekler, keyfiyeti mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da Super Giymekler sizi gözlüyor. 10 iyun tarihine dek. 100 gram Baby Fox sütlü şakala. 1 manat 60 gepik. 450 gramlık armudu Earl Grey Karaçay. 8 manat 99 gepik.

0: Sınıyan 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye eder.
1: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
2: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mensul Ella Gimet'e 8-12 yıl tarihinde 1 kilogram West Gold kere yağı 21 mana 95 gepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 mana 99 gepik 2 kilogramlık tamaşremiyat basmati düğü 7 mana 99 gepik 400 gramlık tez etirli garaçay 8 mana 49 gepik 32 rulonluk silpak tuvalet kağızı çeşitleri 15 mana 99 gepik bütçenize kanayt edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için
3: Bravo! Doğru seçim!

Bravo'da yay teklifleri kampanyasına start verildi. 10 iyun tarihine dek 430 mg kartor karamelli dondurma 7 manat 99 gepik. 83 mg algida volkana dondurma 1 manat 49 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mesullar için. Bravo.

0: Saloğlu'dan mühteşem yenilik. Mebel Festivali başladı. Görünmemiş indirimleri bu festivalda göreceksiniz. Saloğlu'da bütün mebeller en serfeli kıymete indi. Telesin, bu kıymetler bir de olmayacak. Saloğlu Mebel, Ulduz 1441. Saloğlu'dan mühteşem yenilik. Mebel Festivali başladı. Görünmemiş indirimleri bu festivalda göreceksiniz. Saloğlu'da bütün mebeller en serfeli kıymete indi. Telesin, bu kıymetler bir de olmayacak. Saloğlu Mebel, Ulduz 1441.
1: İndi gülüşünüz hem sağlamlıq, hem de hediye kazandırır. Bravo'dan müşterilerin özel gülüşine Bravo kampanyası. Sensodyne, Paradontax ve Aquafresh ile dişlerinize kaygı gösterin. Hediyeleri ise Bravo'dan kazanın. 15 manatlık alışveriş edin. Kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun ve silkele ve kazan oyununa koşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch ve değerli indirim kuponları sizi gözleyir. Telesin, kampanya 18 iyuna kadar devam edir.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 10 iyun tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervul, renk koruyucu gel çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3 tam %9 litrelik Persil, yüce gel çeşitleri 18 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyeti mesulları için. Bravo.

0: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye eder.
1: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
2: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mensul Ella Gimet'e 8-12 yıl tarihinde 1 kilogram West Gold kere yağı 21 manat 95 kepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık Kamaşemiyat basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık Tays etirli garaçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk Silpak tuvalet kağızı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçenize kanaat edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için.
3: Bravo! Doğru seçim!
4: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
5: Emoney ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, hallonda.

Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.

0: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'e tövsiye edin.
1: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
2: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ella Gimet'e 8-12 yıl tarihinde 1 kilogram West Gold kere yağı 21 manat 95 kepik 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşemiyat basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık tez etirli garaçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk silpak tuvalet kağızı çeşitleri 15 manat 99 kepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum kıymet.

Bravo'da yay teklifleri kampanyasına start verildi. 10 iyun tarihine dek 430 mg'lık Kartor karamelli dondurma 7 manat 99 gepik. 83 mg'lık Algida Volcano dondurma 1 manat 49 gepik. Süper kıymetle keyifli mesullar için. Bravo!

0: Bravo'da süper giymekler sizi gözleyir. 10 iyun tarihine dek. 2 tam %97 litrelik Pervul, renk koruyucu gel çeşitleri. 11 manat 99 gepik. 3 tam %9 litrelik Persil, yüzü gel çeşitleri. 18 manat 99 gepik. Süper giymekler, keyfiyeti mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da süper giymekler sizi gözleyir. 10 iyun tarihine dek. 2 tam %97 litrelik Pervul, renk koruyucu gel çeşitleri. 11 manat 99 gepik. 3 tam %9 litrelik Persil, yüzü gel çeşitleri. 18 manat 99 gepik. Süper giymekler, keyfiyeti mesullar için.
1: Bravo.

0: Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 10 iyun tarihine dek 7 kilogramlık Ariel yuvucu toz şişirleri 18 manat 99 kepik. 32 rulonlu Papi Soft tuvalet kağıdı 12 manat 90.

0: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye eder.
1: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
2: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ela Gimet'e 8-12 yıl tarihinde 1 kilogram West Gold kere yağı 21 manat 95 kepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşemiyat basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık tez etirli garaçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk silpak tuvalet kağıdı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçenize kanaat edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için. Bravo!

Bravo da yay teklifleri kampanyasına start verildi. 10 iyun tarihine dek 430 mg'lık Kartor karamelli dondurma 7 manat 99 gepik. 83 mg'lık Algida Volcano dondurma 1 manat 49 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mahsullar için.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 10 İyun tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervul, renk koruyucu gel çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3 tam %9 litrelik Persil, yüce gel çeşitleri 18 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyeti mesullar için.
2: Bravo, doğru seçim.
0: Siz Bravo Radyo'nu dinleyin.

0: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye eder.
1: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
2: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimet'e 8-12 yıl tarihinde 1 kilogram West Gold kere yağı 21 manat 95 kepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşemiyat basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık tez etirli garaçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk silpak tuvalet kağızı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçenize kanaat edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için.

Bravo da yay teklifleri kampanyasına start verildi. 10 iyun tarihine dek 430 mg Kartor karamelli dondurma 7 manat 99 gepik. 83 mg Algida Volcano dondurma 1 manat 49 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mahsullar için. Bravo!

Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.

0: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye eder.
1: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
2: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimet'e 8-12 yıl tarihinde 1 kilogram West Gold kere yağı 21 manat 95 kepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşemiyat basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık tez etirli garaçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk silpak tuvalet kağıdı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçenize kanaat edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için
3: Bravo doğru seçim.

0: Bravo'da yay teklifleri kampanyasına start verildi. 10 iyun tarihine dek 430 mg kartor karamelli dondurma 7 manat 99 gepik. 83 mg Algida Volcano dondurma 1 manat 49 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mesullar için. Bravo,
1: doğru seçim.

0: Bravo'da su bilgimetler sizi gözleyir. 10 iyun tarifine dek 2 tam %97 litrelik Pervul, renk koruyucu gel çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3 tam 9 litrelik Persil, yüce gel çeşitleri 18 manat 99 gepik. Su bilgimetler keyfiyetine sular için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 10 iyun tarihine dek 100 gram Baby Fox sütlü şokolat 1 manat 60 kepik. 450 gramlık armudu Earl Grey kara çay 8 manat 99 kepik. Süper kıymetler.

0: Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 10 iyun tarihine dek 7 kilogramlık Ariel yuvucu toz çeşitleri 18 manat 99 kepik, 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 12 manat 90.

0: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye edin.
1: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
2: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ella Gimet'e 8-12 yıl tarihinde 1 kilogram West Gold kere yağı 21 manat 95 kepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşemiyat basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık tez etirli garaçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk silpak tuvalet kağızı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçenize kanayt edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için. Bravo!

0: Radyo'nu dinliyorsunuz.
1: Bravo'da yay teklifleri kampanyasına start verildi. 10 iyun tarihine dek 430 mg kartdor karamelli dondurma 7 manat 99 gepik 83 mg algida volkana dondurma 1 manat 49 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mahsullar için. Bravo.

0: yüksək keşbek kazan. Super fürsətlər üçün bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 10 iyun tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervul, renk koruyucu gel çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3 tam %9 litrelik Persil, yüce gel çeşitleri 18 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.

0: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye eder.
1: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
2: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimet'e 8-12 yıl tarihinde 1 kilogram West Gold kere yağı 21 manat 95 kepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşemiyat basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık tez etirli garaçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk silpak tuvalet kağıdı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçenize kanayt edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için.

0: Bravo'da yay teklifleri kampanyasına start verildi. 10 iyun tarihine dek 430 mg'lık Kartor karamelli dondurma 7 manat 99 gepik. 83 mg'lık Algida Volcano dondurma 1 manat 49 gepik. Süper kıymetle keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M-Money ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M-On, hallonda.

Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.

0: Radyonu dinleyirsiniz.
1: Emoni ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdü. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, hallonda.

0: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye edin.
1: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
2: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ella Gimet'e 8-12 yıl tarihinde 1 kilogram Westgold kere yağı 21 manat 95 kepik 2 litrelik Yonca Karğıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık Kamaşemiyat Basmati Düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık Tays Etirli Qaraçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk Silpak tuvalet kağızı çeşitleri 15 manat 99 kepik Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum

0: Bravo da yay teklifleri kampanyasına start verildi. 10 iyun tarihine dek 430 mg Kartor karamelli dondurma 7 manat 99 gepik. 83 mg Algida Volcano dondurma 1 manat 49 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mesullar için. Bravo,
1: doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 10 iyun tarifine dek 2 tam %97 litrelik Pervul, renk koruyucu gel çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3 tam %9 litrelik Persil, yüce gel çeşitleri 18 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetine sular için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 10 iyun tarifine dek 2 tam %97 litrelik Pervul, renk koruyucu gel çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3 tam %9 litrelik Persil, yüce gel çeşitleri 18 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetine sular için.
1: Bravo.

0: kartları çok serfelidir. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 10 iyun tarihine de 7 kilogramlık Ariel yuvucu toz çeşitleri 18 manat 99 kepik. 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 12 manat 99.

0: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye eder.
1: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
2: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimet'e 8-12 yıl tarihinde 1 kilogram West Gold kere yağı 21 manat 95 kepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşemiyat basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık tez etirli garaçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk silpak tuvalet kağızı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçenize kanaat edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için
3: Bravo doğru seçim
4: Siz Bravo Radyo'nu dinleyin.

Bravo'da yay teklifleri kampanyasına start verildi. 10 iyun tarihine dek 430 mg kartor karamelli dondurma 7 manat 99 gepik. 83 mg Algida Volcano dondurma 1 manat 49 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mesullar için. Bravo!

Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 10 iyun tarihine dek 100 gram Baby Fox sütlü şakala 1 manat 60 kepik. 450 gramlık armudu Earl Grey kara çay 8 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfelidir. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 10 iyun tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervul, renk koruyucu gel çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3 tam %9 litrelik Persil, yüce gel çeşitleri 18 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için. Bravo!

0: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye eder.
1: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
2: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mensul Ella Givet'e 8-12 yıl.

0: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye eder.
1: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
2: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimet'e 8-12 yıl tarihinde 1 kilogram West Gold kere yağı 21 manat 95 kepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşemiyat basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık tez etirli garaçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk silpak tuvalet kağızı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçenize kanayt edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 10 iyun tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervul, renk koruyucu gel çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3 tam %9 litrelik Persil, yüce gel çeşitleri 18 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyeti mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 10 iyun tarihine dek 100 gram Baby Fox sütlü şakala 1 manat 60 kepik. 450 gramlık armudu Earl Grey karaçay 8 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.

0: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye eder.
1: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
2: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mensul Ella Givet'e 8-12 yıl tarihinde 1 kilogram West Gold kere yağı 21 manat 95 kepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşemiyat basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık Tays etirli garaçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk Silpak tuvalet kağıdı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçenize kanaat edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için.

0: dinlersiniz. Bravo Radyo'nu dinlersiniz.
1: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, 50 onda.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 10 İyun tarifine dek 2 tam %97 litrelik Pervul, renk koruyucu gel çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3 tam %9 litrelik Persil, yüce gel çeşitleri 18 manat 99 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mesullar için.

0: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye eder.
1: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
2: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mensul Ella Gimet'e 8-12 iyun tarihinde 1 kilogram West Gold kere yağı 21 manat 95 kepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşemiyat basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık Tays etirli garaçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk silpak tuvalet kağızı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçenize kanayt edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için.
3: Bravo, doğru seçim.
4: Siz Bravo Radyo'nu dinleyin.

0: Bravo da yay teklifleri kampanyasına start verildi. 10 iyun tarihine dek 430 mg Kartor karamelli dondurma 7 manat 99 gepik. 83 mg Algida Volcano dondurma 1 manat 49 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: Emoney ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, hallonda.

0: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye eder.
1: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
2: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mensul Ella Gimet'e 8-12 yıl.

Bravo'da yay teklifleri kampanyasına start verildi. 10 iyun tarihine dek 430 mg'lık Kartor karamelli dondurma 7 manat 99 gepik. 83 mg'lık Algida Volcano dondurma 1 manat 49 gepik. Süper kıymetle keyfiyetli mahsullar için. Bravo!

0: Super Giymekler sizi gözlüyor. 10 iyun tarihine dek. 2 tam %97 litrelik Pervul, renk koruyucu gel çeşitleri. 11 manat 99 gepik. 3 tam %9 litrelik Persil, yüce gel çeşitleri. 18 manat 99 gepik. Super Giymekler, keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da Super Giymekler sizi gözlüyor. 10 iyun tarihine dek. 2 tam %97 litrelik Pervul, renk koruyucu gel çeşitleri. 11 manat 99 gepik. 3 tam %9 litrelik Persil, yüce gel çeşitleri. 18 manat 99 gepik. Super Giymekler, keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo.